sto kondum. O eski paltoma modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerim

içimde canlandı. Eski loş meyhane, Beyoğlu'nda seninle ayrıldığımız gece. Kabul, hatalıydım.